Vaqt sir yer sirdir karyoni Ver kakakçi çuni derman Oru gişer biti bani Minçe vatni kyanki çampan Keşen karogel vıştakçı Xiqçe çakoh